0: Ay, chambo ki mingi no no nyari 8628 06 18. Assalamu alaikum bokki mi. Ma ngi lay delo ziar wër wër yaram.
1: Wa
0: ma ngi ci jam barte di la ko yene.
1: Amna solo re ma sha Allah bay mu tabi neex na lol.
0: Ndaysan jere jef yaram.
1: Sa fet burar bi la bige yu.
0: Mom Serigne Salif.
1: Ziar na ya ngi ci jam.
0: Wa ma ngi ci jam bu barte di la ko yene.
1: Yalla
0: mbekti mi sax bu wër wër yaram. Allahumma amin yum amin ya rabbi ndaysan.
1: Jere
0: jef yaram ñu gëna beug sama bi. Tawfe jeneu tay.